0: Arabia's Mecca, Muslims believe Prophet Muhammad received the first words of the Quran at the higher Hira cave.
1: Devam etmiş kardeşlerimiz. Gazve'ye bıraktık.